bir deme ya. Arıyor arıyor. Arıyor arıyor. Arıyor arıyor. Onun bu ve. Onun bu ve. Muakamo. Muakamo. Hey hey.